0: Ortada bu bütün ne mutluları var onun man inu illik bu sitte kanga madiglugu. Kavye mage akattakta pek ortada yaga akatta kitonga kuruttinni. Kuvya çöklüne inna kurama ninga umang edilune. Ikkana yaksin ullu pilleri yaksin ullu pilleri tiyakumna rama. Yamadda yaga akama. Kuyannami tabba bu si okozikta kakunna akama kangatta umay.
1: Koyannamillar pivi kagunna kaugavi tabawut ilaqqagi
0: tabawut
1: eh
0: nunabumir tabawut

tellime yüksek hortanlıkları bak bugün. İlerini ilerime dükkanına fıkkara bak şu tarafta beni ilerini yapar bak bugün. Kim mi gümme? İlerse yıllarımı tutayın ağır neyse yok da ilerini yarı çigil yigil. Böyle de onu yapın.